Jant'ta geldik bugün buraya kadar. Yıllar ensemizde an kollar elde jurnal. Çıldırmamak elde değil. Bari sen biraz rahat bırak bre hayat. Zaten kimse senden canlı çıkamayacak. Virüsler bir yanda kurpiyeler diğer. Kendi fişini çeksen kalanlara çıkacak bedel. Kaptenin yakın çöp tenekesinde ineceğim.

sırayla bombala. Delik çıktı yelek, kurşun geçirmez felek. Daha hayat zaruri, yaşam demek ölümü beklemek. Tükenmez kalem misali, ille tükeneceğiz. Direksiyonda son nefes, istikamet merkez.